0: Evet.
1: Hanımefendi. Evet.
0: Hoş bulduk yine polise. I'm over the area for something.
1: Evet.